dön. Ali ya ne yaptı? Tuşan ne yapacak? Dülüt açık. Dülüt açık. Kukam lütfen çıkı.